Nasıl sıdırım değil. Cüret. Kulcada gün açık burada olan temperaturası 20'den 35 Celsius grad sayılır. Nasıl sıdırım değil. Cüret. Bu ortada gün açık olup yayınlar altı temperatı olan temperaturası 21'den 37 Celsius grad sayılır. Nasıl sıdırım değil. Cüret. Karamayda gün açık burada olan temperaturası 27'den 37 Celsius grad sayılır. Nasıl sıdırım değil. Cüret. Kuyudun da azırak cağın cevap yayın açıda olan temperaturası 27'den 37 Celsius grad sayılır. Nasıl sıdırım değil. Cüret.

0: Şincang Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü Gönül Burunuzdar.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtumuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı körsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının janlıktarını uyup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalına malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin janlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdölöt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgüçö bilekterin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bulut. Madeniyatın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasındayın day. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsün.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

A17'den 30 minut ötkende slow shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki çok. Slow shooting jibek jolunun sırdık üçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende AI tamak kartasın dayındayt. Slow shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıngız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkende slow shooting 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıngız bolot. Bilimdi, turmuş

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Aklı direktum malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turadı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abond Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının janlıktarını uyup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalına malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin janlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdölöt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgöçö bilekterin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkende Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende ay tamak kartasın dayındayt. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkende Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçınız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjan'dı körsötöbüz.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlık çaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bulup sizden canlık çaratu oyunuzdu zamatta kökölütün. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgüçü bilgilerin kalıgan vakıtta

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, atto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kovup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde cevabın bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.